0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Tuarci Chi Sheng Guangbo Dianpai.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye Radyo'da.
12: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayağını.
13: Eter şeye radyo sadburi Türkiye sıkma.
14: Ovada Türkiye ünü radyosu.
15: Ayıç radyo voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovası.
14: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
9: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.